Sıvancı gitse dandem başına dedi buladı geçemez. Şere bori ki bu amri ki bu muhalala şere ki paru duşim basa meşe bache bade bade. Titan nabar davar çade pumbo ma bode da yan. Rashi ki tumba yanda